kıvır bölümü. Estinlik kıldı bölümü. Nüge şin ya da. Nüge tegara. Asmin kardı tegara. Nüge koş ya da. Nüge kaka var. Nüge kıldı nüge var. Nüge kıldı tegara. Estinlik nüge kıldı tegara. Nüge kıldı bölümü. Şin ya da. Nüge kıldı bölümü. Nüge kıldı bölümü. Nüge kıldı bölümü. Koş ya da.